normal, normal. Adana. Orada çok güzel ama ne memnun değil. Ne şarkıcı, ne şarkıcı.